0: 8-8-1 Bro, check in diyor salam ola.
1: Receive one, bro.
0: Hocam, insan bro abi.